Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 8 Eylül 2026 Salı bugün. Kimi okullar dün 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladılar. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası bu hafta. Ama bazı uluslararası akademik programı takip eden okullar ve bir kısım özel okullar için dün eğitim başladı. Geri kalan tüm okullarda pazartesi gününden 14 Eylül'den itibaren yeni eğitim öğretim dönemine başlayacaklar. Yani artık sabah trafiğine alışsanız iyi olur. Biz de tüm yolculuklarınız boyunca size eşlik etmeye devam edeceğiz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Haydi başlayalım. Salı.

0: Sokaktan Haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer. Detay.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
3: 1. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun. Afiyet olsun.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Havanın güncel özeti: gündüz yaz, akşam buz. Özellikle İstanbul'da gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 10 dereceleri buluyor ki bu da akşam montsuz uzun süre dışarıda kalınca titremeye neden oluyor. Ben çok üşüyorum doğrusu akşamları. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor bu arada ama Poyraz'ın sıcaklıkları daha düşük hissettireceğini söylüyor uzmanlar yaptıkları açıklamalarda. Ayrıca hava sıcaklıklarında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4 ila 6 derece azalma bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek demek oluyor aslında bu. 31 derece deniyor çünkü Eylül ayında. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğinde olmayacağı tahmin ediliyor. Sonbaharımı istiyorum ben artık. 8 Eylül oldu. Biraz tabii

0: sabahlarındayız.
1: Yapay zeka ile müzik şarkı üretimi son günlerin en çok konuşulan hatta tartışılan konularından biri. Yapay zeka konularından biri en azından. Müzik sektörünün gündeminde artık sadece yeni şarkılar ve albümler yok. Yapay zekanın müzik endüstrisini nasıl değiştireceği hatta nasıl domine ettiği de giderek daha büyük bir mesele haline geliyor. Bir örnek, Kanadalı müzik hakları kuruluşu malum yapay zeka müzik şirketine dava açtı. Oraya sözleri, tarzınızı, bir takım detayları yazıyorsunuz ve size bir şarkı üretiyor. Biliyorsunuz. Şirket bu uygulamanın yapay zeka sistemiyle telifli şarkılara çok benzer eserler ürettiğini iddia ediyor. Hatta dünyaca ünlü başka müzik şirketleri de bazı yapay zeka modellerinin şarkı sözlerini izinsiz kullandığını iddia ederek milyar dolarlık davalar açıyor. Teknolojik gelişmelerden fayda sağlarken sınırları bilmek, denetlemelere tabi olma gibi konular hala hassasiyetini koruyor. Bakalım bu sisteme nasıl bir çare bulunacak. Derya Uluğ'la devam ediyoruz. Salı sabahına şımarık, şimdi popun kralı. Kalk popta.

0: de bunu atlatamayız.
1: Biz kim? Saf bir ruh.
2: Derin Amerika'da yaşamak ister mi?
1: İlişkimiz yine daha o kısma gelmedik.
2: İstese kabul edeceksin yani.
3: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım. Hayırlı haber aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
4: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı.

0: servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin...

0: peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün Tuzlu Kahve Günü. Geçen hafta ilk bölümü yayınlandı dizinin ve tüm kategorilerde birinci oldu. Yıldızlar Geçidi'ni andıran bir oyuncu kadrosu var Tuzlu Kahve'nin. Star'ın yepyeni komedi dizisi Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi isimleri bir araya getiriyor, daha ne olsun. İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin'le Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başladı dizi. Çift evlenmek istiyor, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi de karşı karşıya getiriyor bu gelişme. Bakalım neler yaşanacak. Sezon boyunca Tuzlu Kahve bu akşam saat 8'de Star TV'de.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Eylül Salı, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını söyledi. Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Firari bir şüpheli ise aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. İki isim adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün ifade vermek için Ankara Adliyesi'ndeydi. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma derinleşiyor. 20 ilde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Sırada bizden bir haber. Bugün Tuzlu Kahve Günü. İlk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın. Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara açık 25, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 29, Antalya açık 38 derece. Kral Pop.

0: ne sunar?
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var. Arda Güler'li Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Potanın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarında 36 takım mücadele edecek. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. İlk günün dikkat çeken mücadelelerinde Borussia Dortmund, Villarreal ile Porto ise Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli eşleşmelerinden birinde de Real Madrid sahasında Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın ilk maçı 9 Eylül'de deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. Şimdiden takımlarımıza başarılar diliyoruz. Kral Pop burası.

0: Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
4: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Competence Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
10: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo

0: Sanda Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep
9: enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
12: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi.

0: yanında var.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

iştahınızı nasıl kontrol ediyorsunuz? İlaçlar, iğneler var evet ama ben daha organik bir kontrolden söz ediyorum. Bakın kimse benden iştahlı ve yemek meraklısı ve duygusal yeme sorumlusu olamaz. Ben kontrol ettim, ben ettiysem herkes eder, siz de edersiniz. Şimdi araştırmalar uzun süre tok hissetmeye ve daha az yemeye yardımcı olacak bazı basit alışkanlıklar ve besinler olduğunu söylüyor. Kilit nokta lifli beslenmek. Çünkü lifli besinler tok tutuyor biliyorsunuz. Fasulye, mercimek, yulaf, çilek, elma, sebzeler, kuru yemişler ve tam tahıllar gibi besinler bol lif içeriyor. Önceliğiniz bunlar olsun. Protein, açlığın kontrol edilmesinde etkili besinlerden biri. Tabii ki besinleri belirli bir sıraya göre tüketin diyor uzmanlar. Ve öğün sıralaması da şöyle olmalı. Sebze ve proteini karbonhidratlardan önce tüketmek lazım. Böylece iştah ve kan şekerinin de kontrol altına alınması mümkün oluyor. Yani karbonhidratı da çok mecbur değilseniz yemeyebilirsiniz aslında. Mevrure ile devam edelim salı sabahına. Değilim. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Sinema haberleriyle devam edelim. Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Spider-Man Brand New Day dünya genelinde 2 milyar dolarlık kişi hasılatını aştı ve film mevcut kişi başarısıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden 3. film oldu. Diğer yandan Venedik Film Festivali'ni konuşuyoruz bir süredir. Alp Navruz en iyi uluslararası erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı One Barrel After Another ise en iyi uluslararası film seçildi. Bu arada bu cuma Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ı bir araya getiren Aşkın Büyüsü 2 filmi sinema salonlarına geliyor. Belki görmek istersiniz.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank Minov iş yeri mobil ile iş

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Telefon deyince vatan.
5: Vatan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
13: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
14: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

26 Salı bugün. Dün bazı okullar için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Bazı okullar ve okul öncesiyle ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası aynı zamanda bu hafta. Önümüzdeki pazartesi günde tüm okullar açılıyor ve siz o zaman görün sabahki curcunayı, bu sabahki trafikten şikayet etmeye başladığınızı tahmin ediyorum ve anlıyorum ama önümüzdeki hafta bugününüzü arayacaksınız demişti dersiniz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Kral Pop Radyo aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Bir sabaha daha birlikte başladık. Bir güne daha birlikte hazırlandık. Harika bir gün geçirin. Sıkıntılı bir gün geçirirseniz de hiçbir şeyin kalıcı olmadığını unutmayın lütfen, olur mu? Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Eylül Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Antalya'da orman yangını, evler boşaltıldı. Antalya'nın 3 ilçesi Kepez, Serik ve Aksu orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi, bazı evler yandı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor. Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. TRT Haber'de öne çıkan başlık, Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Logonun hemen altında dikkat çeken başlık, kimse farklı hayale sürüklenmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz dedi. Erdoğan, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin, bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, bölgemizdeki hasmane adımları tribünden seyretmeyiz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez dedi. Gökçek çiftine adli kontrol, yine Hürriyet'ten bir başlık. Yurt dışına kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek'le dün Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şimdi de Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasına bakıyoruz. Yeni Parti sokağa iniyor, dikkat çeken başlıklardan biri. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma, Sabah'ta manşet bugün. Milletin refahını arttırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz dedi. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. İktidar köprü halk ceketini satıyor. Türkiye yüzyılında memleketin umumi manzarası bu. Fabrikalar, arsalar yetmedi, satış sırası köprülere geldi. Uçacak denilen halkınsa kolu kanadı kırıldı. Aç kalan kaldırımda tezgah açtı, ceketini, halısını satmaya başladı. İstanbul Rami'de her pazartesi ikinci el pazarı kuruluyor. Emekliler, asgari ücretliler tramvay durağının kenarında tezgah açıyor, evinde kullanmadığı eşyasını satıyor. Ben eleştirdim, aşağılamadım, bir başka başlık Sözcü'den. Davutoğlu savcıya ifade verdi, çıkışta böyle dedi. Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması için hakaret etmedim, hesap sordum dedi. Soruşturmaya konu olan 5 yıl önceki sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Kralmüzik.com.tr'den bir başlıkla bitirelim. Bugün Tuzlu Kahve Günü. İlk bölümüyle seyircilerden tam not alan ve tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve için saat 20'de ekran başında olmayı unutmayın.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 8 Eylül 2026 Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Ayrıca bugün Dünya Okuryazarlık Günü, bununla ilgili de konuşacağız. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde karşınızdayım. Lütfen WhatsApp mesajlarınızla yayınıma eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 7474. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: kendini ağırdan satar. Aynı sen. Bulduncuk.
1: Oğlum ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor?
2: Sıkılmadın değil mi?
3: Yo, çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
1: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
0: Niye ki? Neleri var ki?
4: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Maxi Kır Kart'a hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
3: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için Zücex.com.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı fiyat.

Migros'ta daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Paul lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa. Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
2: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir. 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Evlenmeye niyetim yok.
8: Bunlar çok zengin ha. Ve
9: Mehmet'imiz bekar.
10: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
11: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
12: Evleneceksin yani.
13: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
14: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
16: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, bugün Dünya Okur Yazarlık Günü'nün 60. yılındayız. Okumak, yazmak ilk bakışta çok basit, sıradan geliyor değil mi size? Oysa bir insanın kendi adını okuyabilmesi, okuduğu şeyi anlayabilmesi, bir çocuğun kitabın sayfalarında kendi hayallerini bulabilmesi, bunların her biri aslında büyük bir özgürlük. Mesela bugün bir kitap açın, bir şey okuyun ve kendinize şu soruyu sorun. Okuyabildiğim için hayatımda neleri değiştirebiliyorum? Düşünün, bir adresi okuyamamak, bir ilacı nasıl kullanacağını anlayamamak, çocuğunuzun okuldan getirdiği bir yazıyı okuyamamak. Bizim çok kolay yaptığımız şeyler aslında. Ve yine dünya genelinde en az 739 milyon genç ve yetişkin temel okul yazarlık becerilerinden maalesef yoksun. İşte bugün okuyabilmenin ne büyük bir ayrıcalık olduğunu hatırlama günü. O zaman ne diyoruz? Dünya Okur Yazarlık Günü kutlu olsun. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılardan biri şimdi konuğumuz Elif Buse Doğan. Yangın Yeri.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Biliyorsunuz pazartesi günü itibariyle uyum haftası başladı. Hem ana sınıfları hem de birinci sınıflar için. Dolayısıyla trafikte de yoğunluk yaşandı. Evet, buna artık alışmamız gerekiyor. Trafik yoğunlaşacak. Hani ne diyorduk? Hayat sanki okullar açıldığında başlıyor gibi. Evet, gerçek hayata adım attık dün itibariyle. Daha sakin olacağız. Daha saygılı olacağız. Trafiğe kalmamak için daha erken saatlerde yola koyulacağız. Ve böylelikle yoğun trafiğe kalmamış olacağız. Evet, burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Yoğun trafik de olsa, stresli de olsanız, nerede olursanız olun en iyi müzikle biz size eşlik edeceğiz. Sibel Can ve APO işbirliğiyle Kıyamam şu an

0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli, fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Pilot.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4469.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bugün 8 Eylül Dünya Okuryazarlık Günü. Buna istinaden bir soru sormak istiyorum sizlere. Hayatınız boyunca okuduğunuz ve sizi değiştiren bir kitap oldu mu? Benim oldu. Bir cümlesi bile aklınızdan çıkmayan, belki çocukluğunuzda okuduğunuz, belki gençliğinizde. İsmini yazın, neden sizi etkilediğini de anlatın lütfen. Belki sizin mesajınız başka bir dinleyicimizin okuyacağı kitabın başlangıcı olur. Hadi yazın. 0533 781 74 74 WhatsApp.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Şahane bir salı sabahındayız. Hiçbir şey düşünmeyin, hiçbir şeyi dert etmeyin. Sadece şarkılara eşlik edin. İnanın bana kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Bu saat içinde de aklınızdan ve kalbinizden geçen şarkılar hazır Kral Pop.

0: Halktan Haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Erkek doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle. Şehre dönüşte de sizinle. Getir.

bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112

0: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Hemen paylaşmak istiyorum. İstanbul'dan Elif demiş ki, Arzu, benim hayatımı değiştiren kitap Küçük Prens oldu. Çocukken okuduğumda sadece güzel bir hikaye sanmıştım. Yıllar sonra tekrar okuduğumda bambaşka şeyler gördüm. Özellikle insanın sevdiği şeyden sorumlu olduğu fikri beni çok etkiledi. Bazı kitaplar yaş aldıkça yeniden yazılıyor sanki demiş. Elif, ne güzel söylemişsin. O kadar haklısın ki. İzmir'den Selen. Ben çalı kuşu diyorum. Feride'nin yaşadığı zorluklara rağmen ayakta kalması beni çok etkilemişti. Özellikle genç kızların kendi ayakları üzerinde durabileceğini anlatması benim için çok değerliydi. Üniversite tercihimden meslek seçimime kadar birçok konuda bana cesaret verdi. İşte gördünüz mü kitapların gücünü? Ve son olarak İstanbul'dan Burak'ın mesajıyla devam etmek istiyorum. Ben çocukken Şeker Portakalı'nı okumuştum. Ben de okudum ve çok etkilendim Burak. Zeze'nin yaşadıkları beni çok üzmüştü ama aynı zamanda çocukların dünyasının yetişkinlerden ne kadar farklı olduğunu anlamış oldum. Bu güzel anlamlı mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Pop'un kralındasınız. Harika bir salı sabahı devam ediyor.

her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyacı olan çocuklarımıza yardım etmeye başlıyoruz değil mi? Kırtasiyeye gidip askıda kalem, defter, silgi. Neye ihtiyaçları var? Bunları aslında çok iyi biliyoruz. Çok basit. Defter, kalem, çanta, kitap, her neyse. Kırtasiyeye gidiyoruz, bu ihtiyaçları alıyoruz ve kırtasiyeye bırakıyoruz. Sizden sonra ihtiyacı olan öğrenci kırtasiyeye geliyor ve ihtiyaçlarını o sizin aldıklarınızdan tamamlıyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu el birliğiyle yaparsak hiçbir çocuğumuz, hiçbir öğrencimiz eksik bir şeyle okula gitmez. Onlar için bu yılda askıda kalem

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
3: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bu akşam günlerden ne? Evet, doğru bildiniz. Tuzlu kahve. Yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star TV'nin yepyeni komedi dizisi Tuzlu Kahve ilk bölümüyle zirveye yerleşti. Ve bugün ikinci bölümüyle karşımızda. Ben o kadar heyecanlıyım ki dört gözle bekliyorum her salıyı artık. Çünkü inanılmaz beğendim. Kadro çok iyi, konu çok iyi. Eğlenceye ihtiyacım var. Gülmek istiyorum artık diyorsanız Tuzlu Kahve dizisi tam size göre. Pekala, bu akşam Star'da Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Sakın kaçırmayın. Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde sizinleyim. Mutluluk ve sağlık diliyorum her birinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: herhalde bunu atlatamayız.
1: Biz kim? Saf bir ruh.
2: Demin Amerika'da yaşamak ister mi?
1: İlişkimiz yine daha bu kısma gelmedik.
2: İstese kabul edeceksin yani.
3: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım. Hayırlı haber aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
4: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.
5: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te.

0: destek.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: spor haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var. Arda Güler'li Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Pota'nın perileri Dünya Kupası'na veda etti. Ay Yıldızlılar C grubundaki 3. maçında Porto Rico'ya 75-71 yenildi. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak.

0: Sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel...

0: sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken...

0: Mehmet'im yok.
1: Bunlar çok zengin ha. Ve?
2: Mehmet'imiz bekar.
3: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
4: Hayır tabii ki öyle bir şey ister miyim?
3: Evleneceksin yani.
5: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Eylül Salı, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. İkinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 22, CHP'nin adayı Sibel Tançetinkaya 20 oy aldı. Kazanacak adayın 31 oy, 3'te 2 çoğunluğu alması gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar var. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlar E-Devlet üzerinden erişime açıldı. Cumartesi günü hayatını kaybeden ekranların ve tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Bizden bir haber, bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'li Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı maçın hakemi de Norveç'ten Espen Eskas olarak açıklandı. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'deki şampiyonada kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27-45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Sana

Merhaba, selamlar herkese. Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçiyor hayat? Hızlı mı? Hayat hızlı yaşayanlardan mısınız? Hayat çok daha hızlı yaşamaya mı başladı? Yoksa öyle mi geliyor bize? Yoksa hayat mı yavaş? Onu hızlandırmaya mı çalışıyoruz? İnanın bazen ben de bilmiyorum. Bir videoyu bile normal hızda açamamaya başlamışız. Konuyla ilgili bir araştırma var. YouTube videolarından bahsediliyor. Sosyal medya videolarından genellikle 1,5 kat hızda izlemeye başlıyoruz.

başlamışız bu içerikleri. 1,5, 1,75 ve bazen 2 kat hızda izlediğimizde ne oluyor? Sonuçlara bakılıyor. Üniversite öğrencilerinde yapılan bir test. Bir içeriği 2 kat hızlı izlediklerinde öğrenme güçlüğü yaşatmamış. Yani öğrenmeyi düşürmemiş başka deyişle. Fakat 2 katın üzerinde izlediklerinde öğrenme kaybı belirgin bir şekilde ortaya çıktı deniliyor. E çok normal değil mi? Bazı bilgileri hızlandırabiliyoruz ama her şeyi değil. Artık eskisi kadar sabırlı değiliz sanki. Ne dersiniz?

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi.

0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Aramızda dizi film severler varsa sizlere yeni bir diziden bahsedeceğim. Daha doğrusu geçen hafta başladı ama halen yeniliğini, tazeliğini koruyor. Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve. İlk bölümü geçen hafta yayınlandığında tüm kategorilerde birinci oldu. Tebrik ederiz. Ve bugün de dizinin ikinci bölümü var. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok isim bir araya geldi. Yıldızlar Karması kadrosuyla kahkaha ve eğlence dolu yeni bir komedi. Bu akşam 20'de 2.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: İnsan biraz kendini ağırdan satar. Aynı sen. Buldumcuk. Oğlum, ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor?
5: Sıkılmadın değil mi?
6: Yo, çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
7: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
4: Niye ki? Neleri var ki?
8: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

Şu an bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz arasında ofis çalışanları da var. Ofis çalışanlarına soralım. Şu yeni nesil ofis mantığıyla yüksek masalarda çalışanlar var mı? Asansörlü masa deniliyor onlara. Masa yükseliyor belirli saatlerde ya da kendileri yükseltiyorlar istedikleri zaman. Ayakta durunca hareket etmekmiş gibi geliyor. Ama aynı şey değil aslında. Sağlık için yapıyoruz bunu diye de bir bahanesi var. Tabii ne kadar sağlıklı orasını bilmiyoruz. Şöyle bir iş yaşam araştırması var. Kontrollü bir çalışmada her yarım saatte 2 dakikalık kısa yürüyüşün kesintisiz oturmaya ve sadece ayakta durmaya göre dolaşım ve kan şekeri göstergelerinde daha olumlu sonuçlar verdiğinden bahsediliyor. Yani oturmaktan sıkılıp masayı yükseltip ayakta çalışmaya başladığımız zaman bu hareket etmişiz sayılmıyor. Aksine daha fazla yorulmuş bile sayabiliriz. İnsan bedeni arada bir yer değiştirdiğini bilmek istiyor galiba. Yani sadece oturup kalkmak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozşukru. Güzel geçsin gün. Telefonuyla başı dertte olanlar var mı? Telefondan bir saniye olsun gözümü ayıramıyorum diye isyan edenler varsa şöyle bir yöntemi var. Telefonunuzu gri tonlara çevirin denilmiş. Küçük bir deney yapılıyor. Telefon ekranlarını gri tonlara çeviren kişiler 2 hafta boyunca ekran başında daha az zaman geçirdiğinden ve telefon kullanımları üzerinde daha fazla kontrol hissettiklerinden bahsediyor. Bunun sebebi olaraksa işin uzmanları şöyle bir yorumda bulunuyor. Renkler görüntüyü güzelleştirmez, dikkati de alır, dikkati de çeker. Eğer dikkat kaybı yaşıyorsanız ve telefondan kopamıyorsanız ekran renklerinizi kapatın, gri tonlara çevirin. Bilmiyorum yani, ben yeşil ekranlı cep telefonu kullanmış bir neslim. Ya, o zaman da elimden düşmüyordu telefon. Bugün kristal renkli ekranla da elimden düşmüyor. Yani bana kalırsa o gri ton hikayesi pek işe yarar değil. En azından bende işe yaramıyor. Dilerseniz siz bir deneyin. Telefonun cazibesi ekran gri olunca gerçekten azalacak.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Şu an işinde, mesaisinde olanlar, yöneticisiyle ya da müdürüyle ya da patronuyla sorun yaşayanlar var mı? Belki de hiçbiriyle yaşamıyorsunuz ama asıl müdür içinizde. Olabilir mi? Evet, kendimize sert davranıyoruz çoğu zaman. Bir hata yaparız, içimizden hemen bir disiplinli müdür çıkar. Nasıl yaparsın bunu? Daha dikkatli olmalıydın. Neden bunları yapıyorsun? Güya kendimizi sertçe eleştirince toparlanacağız değil mi? Ama hiç işe yaramaz. Gerçekten işe yaramıyor. Yazık, günah kendinize. Anlayış kavramı biraz kafa karıştırıcı. Hatamıza anlayışla yaklaştığımızda kendimizi geliştirmek için biraz daha fazla çaba göstermeye istekli oluruz genellikle. Ama tam tersi olduğunda, yani kendimize sert davrandığımızda, yaptığımız hataların ardından utancımızı içimizde tutup şefkatten uzak bir şekilde kendimize baskı yaptığımızda sonuçları pek iyi olmuyor. Sonuçta günün en uzun sohbetini insan yine kendisiyle yapıyor ve başkasına söyleyemeyeceğimiz bir cümleyi kendimize söylüyor biliyoruz çoğu zaman. İşte bu iyi.

Yapay zeka kullanan dinleyicilerimiz var mı? Çoğumuz kullanıyoruz artık. Kimi yapay zekayı arama motoru gibi kullanıyor, kimi gerçekten ajanlarla çalışıyor. Yani yapmış olduğu işin temsilcileriyle çalışıyor. Geçen sene yapılan bir araştırmada yaratıcı işlerde kullanılan yapay zeka modellerinin genellikle birbiriyle aynı sonuçlar çıkardığını görülmüş ve dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Ortaya çıkan işler birbirine fazlasıyla benziyor. Fikir alıyoruz bazen yapay zekadan, bazen deneyimliyoruz. Sonra ortaya iş çıkardığımızı zannediyoruz ama çıkan işler genellikle birbirinin aynısı. Artık yapay zekanın dilini o kadar kavradık ki bana bir e-posta geldiğinde yapay zeka ile mi yazılmış yoksa kişi kendi duygularını öne çıkarıp mı yazmış, bunu bile ayırt edebiliyorum. Bu bana özel değil tabii, bunu herkes ayırt edebilir. O cümle kalıpları, yapay zekanın cümle kalıpları değişmiyor çünkü birbirinin aynı. Kopya gibi. Kusursuz cümleyi makine kurar mı? Kesinlikle kurar. Ama o cümleye hayat veren ayrıntı nereden geliyor? O olmadan olmuyor işte.

0: Güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Aramızda nostalji severler var mı? Nostalji. Ve nostaljiyi nasıl yaşıyorsunuz? İhtiyaç duyduğunuzda en iyi nostaljik hikayeler şarkılarla başlar bana kalırsa. Daha şarkıyı dinlemeye başladığında ilk 3 saniyede seni zamanda geçmişe götürür, zamanda yolculuk yaptırır. Çünkü bu tarz şarkıların, yani sizin hayatınıza dokunan nostaljik şarkıların bir özelliği vardır. O eski şarkı bizi sadece geçmişe götürmez, hayatımızdan geçen insanları yeniden zihnimize düşürür. Hüzünle sıcaklık aynı anda gelir. Ve garip gibi geliyor değil mi kulağa, ama garip bir şey yok bunda. Çoğu zaman insan yalnız hissettiği zamanlarda o sosyal bağ duygusunu güçlendirmek için nostaljik şarkılara sığınır. Belki birazdan sizin şarkınız çalacak ve sizi geçmişe götürecek. Hazır mısınız? Güzel bir gün diliyorum hepinize. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe-Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

0: Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Mutfaktan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek

0: aramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira.

0: 8 Eylül Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçelerinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından bugün başkan vekilliği seçimi vardı. Belediye yönetimi 23'e 19 oyla CHP'den AK Parti'ye geçti. Seçimi Dündar Ziya Gültekin kazandı. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması yapıldı. Atlas'ın katili toplam 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Örgüt lideriyle birlikte 24 zanlı gözaltına alındı. PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlara E-Devlet üzerinden erişim sağlanıyor. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı bugün. 51 yaşında aramızdan ayrılan Kılıç, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Bizden bir haber, bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve, saat 20'de Star'da.
1: Kral Pop Haber.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Kral Pop Haber.
1: 8 Eylül Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçelerinde alevler yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından bugün başkan vekilliği seçimi vardı. Belediye yönetimi 23'e 19 oyla CHP'den AK Parti'ye geçti. Seçimi Dündar Ziya Gültekin kazandı. İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması yapıldı. Atlas'ın katili toplam 3 suçtan 18 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor. 14 kişinin hayatını kaybettiği facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Örgüt lideriyle birlikte 24 zanlı gözaltına alındı. PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15,

0: Okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Sonuçlara E-Devlet üzerinden erişim sağlanıyor. Tiyatro sahnesinde, sinemada ve televizyon ekranlarında birçok farklı karaktere hayat veren oyuncu Serhat Kılıç'a veda vardı bugün. 51 yaşında aramızdan ayrılan Kılıç, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Bizden bir haber, bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Yıldızları bir araya getiren Tuzlu Kahve, saat 20'de Star'da.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

8 Eylül ve Salı haftanın ikinci günü öğleden sonrasındayız. Saat 16 itibariyle yeni saat açılışında haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz. Hemen ardındaysa tabii ki en sevdiğiniz şarkılar 24 saat olduğu gibi önümüzdeki 2 saat boyunca Demir Ali Çelik ben sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ve gündemde konu başlıklarımız olacak. Ayrıca bugün bir sürprizim var. Birazdan detayları paylaşacağım. Bir dinleyicimize 4 kişilik harika bir davetiye kazandıracağız. Bugünün sürprizi olacak. Trafikte bizi dinleyen herkese iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Herkese merhaba.

0: baştan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: yanında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigorta.

0: İnfiyat'a Migros'ta 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Frigbeck çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Az önce birazdan bir sürprizim olacağını söylemiştim ve o sürprize geldi sıra. Kral Pop Radyo'dan bir dinleyicimize 4 kişilik Via Land Tema Park'ın muhteşem atmosferinde bir gün geçirmeleri için davetiye kazandıracağız. 7'den 77'ye herkese eğlence sunan, adrenalin sunan Via Land Tema Park ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Via Land'de nefes kesenden 360 Plus'a, çılgın nehirden yaban arısına, King Kong'tan saray salıncağına birbirinden eğlenceli aktiviteler var. Ve birazdan bir dinleyicimiz 4 kişilik günlük giriş davetiyesini kazanacak. Bunun içinse 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattımız şu an itibariyle devrede. Adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi yazarak bize gönderiniz. 25. mesajın sahibi dinleyicimiz bugünün kazananı olacak. İyi şanslar dileyelim. Kral Pop Radyo'da en iyilere devam.

Süper Lig'de haftanın karşılaşmaları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor bu hafta ve ilk karşılaşma yarın akşam oynanacak. Saat 22'de Sporting Lisbon Galatasaray karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı ve 10 Eylül Perşembe akşamı da saat 19.45'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Galatasaray'a, Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolunuz açık olsun. Tabii diğer takımlarımız Beşiktaş önümüzdeki hafta Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaşacak. Trabzonspor'un da Konferans Ligi mücadeleleri oynanacak. Tarihler

Ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tema parkı Vialand Tema Park'tan bir dinleyicimize 4 kişilik davetiye kazandıracağımızı, günlük giriş davetiyesi kazandıracağımızı söylemiş, WhatsApp numaramızı paylaşmıştık ve bir kazananımız var bugün de. İdil Mina Hıdırlar, Kral Pop Radyo'dan Vialand Tema Park'ta 4 kişilik günlük giriş davetiyesini kazanan dinleyicimiz oldu. İdil Hanım'ı tebrik ediyoruz. Ayrıca Vialand Tema Park davetiyeleri kazandırmaya devam edeceğiz Kral Pop Radyo'dan. Bir kez daha bu detayı paylaşmak istedim. Mesaj gönderen herkese de teşekkür ediyoruz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün 8 Eylül yılın 251. günü, Dünya Fizyoterapistler Günü. Kutlu olsun tüm fizyoterapistlerimize. Uluslararası Okuryazarlık Günü aynı zamanda. Ve bazı toplumların ilgi gösterdiği özel günlerden biri olarak da özür dileme günüymüş 8 Eylül tarihi. Siz de aranızın biraz bir nevi nanemollu olduğunu düşündüğünüz ya da uzun süredir görüşmediğiniz birine bugünün hatırına bir özür dileyerek durumu düzeltebilir ya da ilk adımı atmış olabilirsiniz. Kral Pop Radyo'da 8 Eylül şarkılarımız devam ediyor.

0: insan biraz kendini ağırdan satar. Aynen sen.
1: Buldum çok.
2: Oğlum ne demek derin Amerika'ya gitmek istiyor?
3: Sıkılmadın değil mi?
4: Yo çok eğlendim. Hatta bizimkilerle bence çok iyi anlaşacaklar.
2: İki aile anlaşabilir misiniz onu düşünüyorum.
0: Niye ki? Neleri var ki?
5: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Şansa kalmaz işimiz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki, öyle bir şey ister miyim?
8: Evleneceksin yani.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
11: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış be.
3: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

2026 yılı sinema için oldukça önemli bir yıl oldu diyebiliriz. Uzun süredir beklenen yapımlar izleyicisiyle buluştu ve sinema salonlarına ilginin arttığı bir yılı yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ayrıca çok önemli rekorlar da kırıldı birçok yapımın ard arda izleyicisiyle buluşmasının ardından. Tabii daha bitmedi. Aralık ayında iki aile arasında filmi geliyor. 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Ayrıca bu yılın en çok beklenen yapımlarından biri de Avengers Doomsday. 18 Aralık'ta ülkemizde de izleyicisiyle buluşacak yapım olacak. Bu arada yayınlanacak tabii ki çok değerli yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. 2026 bitmeden daha izleyeceğimiz çok film olacak özetle. Kral Pop Radyo'da WhatsApp hattımız devrede. Mesajlarınız için 0533 781 74 74.

Size gelen ilk mesaj Derya'dan. Bursa'dan selamlar. Kuzenim Kuzey'in doğum günü bugün, sürpriz olacak. Okursanız sevinirim. Kuzen iyi ki doğdun. Sana hediyem bu mesaj. Mesaj, evet. Güzel bir doğum günü hediyesi olabilir ama yeterli mi orası soru işareti, hele ki kuzense. Akif, sağlık çalışanıyım, Ordu'da görevdeyim. Sağlık çalışanlarına selamlar, şarkıları hediye ediyorum. Nişanlım Gülay'a seni çok seviyorum notuyla en güzel aşk şarkılarını hediye ediyorum diye göndermiş. Mutluluk diliyoruz size. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarımıza da minnetimizi ve sevgilerimizi gönderelim. Feride Almanya'dan selamlar, eşim Murat ve oğlum Alparslan'la birlikte dinliyoruz. Güzel ülkemdeki akrabalarım Gül ailesine ve Yılmaz ailesine selamlar Kral Pop'tan. Orhan, İstanbul trafiğinde kulağım sizde. İş yeri adını söyleyemiyorum ama çalışanlarına Kenan abiye, Edip abiye sıradaki şarkı diye göndermiş sevgili Orhan. Teşekkür ederiz mesajlar için. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin de doğum gününü kutlamış olalım ve beraberinde mesajlarınızla eklediğiniz şarkıları mutlaka paylaşıyor olacağız. Kulağınız bizde olsun. En iyiler devam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Hangi krediye girin?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Ve veda zamanı geldi. Geçtiğimiz hafta ilginizle Tuzlu Kahve ilk bölümüyle Star'da yayınlandı ve tüm kategorilerde bir numarada yer aldı. Bu akşam da yeni bölümü var. Saat 20'de yayınlanacak Star'da. Her biri birbirinden değerli oyuncu kadrosuyla, çok güçlü bir oyuncu kadrosuyla Tuzlu Kahve bu akşam yeni bölümüyle Star'da olacak. Keyifli, eğlenceli bir akşam geçirmek isteyenlere bir öneri. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J. Harika sohbeti ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe-Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz
0: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava açık ancak Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Sinop ve Artvin çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikameti üst depo onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik akışı Samsun istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumu.

Adamınız Bay J geldi ve bu canlı yayın harikası tabii ki Kral Pop Radyo'da. Ve bu akşam çok eğleneceğiz. Hayatımda büyük yenilikler var ve hemen anlatmaya başlıyorum. Yok, takdire şayan değil. Bir sorun var. Şimdi ben yaklaşık 2 yıldır kredi kartının minimumunu ödedim diye şakalar yapıyorum ya. Şaka kaka oldu. Evet, ben de artık sizden biriyim. Hayırlara vesile olsun. Bak, dün maaşım yattı. Faturaları ödedim. Kredi kartının minimumunu ödedim. Sonra da yapay zekaya bütün ekstrelerimi, banka hesap bakiyemi verdim. Dedim ki bunun içinden nasıl çıkarım? Bu işin içinden nasıl çıkarım yapay zeka? O hani saniyenin onda biri kadar bir sürede cevap veren yaratık bir nokta bastı, yanıp sönüyor. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Sabırsızlıkla bana önereceği finansal çözümü bekliyorum. Her şeyi bilen ya kendisi. Sonra ilk kelimeler göründü. Yazıyı okurken böyle bir köy kahvesindeki emmi edasıyla yazdığından eminim. Sesi duydum yani hanım. Yeğenim, bunun içinden nasıl çıkarız? Nasıl çıkarız? Nasıl? İki seçeneğim var dedi. Ya kalan paranı da kredi kartı borcunun bir kısmını kapatmak için karta koyarsın ama bu defa nakit paran kalmaz. Acil durumda nakit avans çekersin ama kart faizinden kurtulursun. Ya da faiz işler ama elinde biraz nakit olmuş olur. Oğlum dedim. Oğlum. Dünyadaki bütün finansal dengeler, ekonomik konjonktürleri sular seller gibi görebilen sen. Bana sıradan gerzek bir arkadaşımın kolayca verebileceği bir öneriyle mi geldin? Ben sana kredi kartı borcum var, nasıl öderim de, diye sormadım ki. Ben sana beni bu bataktan çıkar, gerekirse beni yeniden yapılandır, hayatımı düzene sok, ekonomik olarak beni ayağa kaldır dedim. Sen bana borcunu ödersen borcun azalır gibi bir cevap verdin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Onu ben de biliyorum oğlum. Hatta bak, biraz daha düşünürsem, maaş alırsan paran artar gibi böyle bir şey. Bunu mu diyeceksin? Sonra biraz daha bekledim, belki ikinci bir cevap gelir diye. Gelmedi. Yapay zeka sustu. Herhalde o da benim hesap hareketlerine baktı. Dedi ki ben bunu hangi algoritma... Ben bunu ne yapayım? Kral. Daha iyi maaş alabileceğim bir radyo kanalına geç dedi. Ha, çünkü ortalık para saçan radyo kanalı kaynıyor. Ben çekingen, utangaç bir kişiyim. Neyse, karıma gittim. Dedim ki bir tanem, bugün resmi olarak sürünmeye başladık. İtalya'ya mı gitsek? Niye ki aşkım dedi. İtalya'da da durumlar daha mı iyi? Yo dedim, hiç iyi değil ama... Ne bileyim, biraz da bir Kolezyum'un önünde Pizza Kulesi'nin orada sürünelim diye düşündüm. Hatırlıyor muyum? Hem tebdili mekanda ferahlık vardır. Kapattın beni bir odaya, bütün gün yayın yazdırıyorsun. Benim kurudu, iç organlarım çürüdü, beynim kurudu be. İnsanın borcu varken manzara da önemli. Burada borçlu olduğumda sadece borçluyum. İtalya'da tarihi bir dekorun içinde borçlu olacağım hadi. Ama bir tanem dedi, bizde de tarihi lokasyonlar var. Ay, aşkım Duygu, bak sen hiç peri bacaların önünde dilenen birini gördün mü ya? Ben Kolezyum'un önünde gladyatör kıyafeti giyip her yerime kan bulaştırıcı makyajı yapacağım. Abi az önce aslana yenildim. Floransa'ya gideceğim, bir yol parası. Dedim ki karıcığım. Yapay zeka bile beni kurtaramadı. Belki İtalya kurtarır. Kadın, İtalya seni niye kurtarsın dedi. Bilmiyorum dedim, belki Akdeniz ikliminin... Bilmiyorum. Sonra düşündüm, belki de gerçekten gitmemiz lazım. Çünkü insan bazen ekonomik olarak dibe vurduğu zaman daha aşağısı olmadığını düşünüyor. Ama benim gibi tecrübeli bir adam bilir ki vardır. Ben bu yüzden artık biraz da bu maaşı euro olarak ezelim. Bakalım daha dibi nasıl göreceğiz. Şimdi bir hedefim var. Ayın sonunu kredi kartından borç almadan görmek. Onu da başarırsam valla Merkez Bankası'na telefon açıp arkadaşlar çözdüm, dilediğiniz zaman beni arayabilirsiniz diyeceğim. Kral Pop Radyo, burası Bay J yayında.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bilen bilir, 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde, Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
3: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
6: getir. 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
9: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı.

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Selam sana ey Türkiye radyo dinleyicisi. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. Türk popunun en iyi radyosu. Ne oldu canım? Gücüne mi gitti? Nasıl çalışıyoruz biliyor musunuz? Birçok daha iyi iş yapıp düzgün para kazanabilecek eleman bir radyoda toplandık. Fedakarlık yapıyoruz. Takdire şayan değil mi? Yani daha yeni bu sabah bir beyaz eşya şirketi aradı. CEO'muz olur musun diye. Ha? Hayır dedim. Çamaşır makinem de var, buzdolabım da var. Size ihtiyaç... O kadar uzağım ki iş dünyasına. Bak matbaaya müdür olsam kağıtla ödeyeceklermiş gibi geliyor. Bu yüzden... sizin de eşiniz beyler aşırı derecede ev işi yaptığını sanıyor mu? Ne yaptın ki diyorum. He, sen görmüyorsun diyor. Senin görmediğin noktalarda öyle işler yapıyorum ki bütün gün canım çıkıyor benim, tamam mı? Tamam da arada bir meydana da çıksana köşelerden. Dün bir fare salon halısını kemiriyordu hayatım. Ona bir öneride bulundum. Sesli olarak yani betimlemeli her zaman daha iyidir. Ben mesela gün boyu yaptığım her işi sesli olarak söylüyorum kayda geçsin diye. Sen de yap dedim. Çöpü çıkarttım hanım. Bulaşık makinesini doldurdum. Gidip kedilerin kumunu temizledim. En gıcık oldum. Ben her gün markete gidip günlük alışveriş yaparım. Diğer yanda hanımefendi alışveriş yaptığında kendisini evimizin üstüne doğan bir güneş, başımıza gelen bir doğa harikası olduğunu anlıyor. Giriyor kapıdan, özellikle Bodrum sıcağı varken. Aşkım bittim ben çok yoruldum, kapıda alışverişler var, eve alır mısın? Tabii ki hayatım, sen içeri girdin lan, ben de bu olağanüstü tarihi olayı tamamlayayım. Poşetleri taşıyorum, mutfağa götürüyorum, yerlerine yerleştiriyorum. Sonra dönüp bakıyorum, kadın koltukta yatıyor. Diyorum ki hayatım gerçekten çok yorulmuşsun sen. Evet aşkım çok yoruldum diyor. Ne aldın diye soruyorum. İki yoğurt, domates, salatalık. Oğlum ben her gün marketten eve geliyorum. Eve girerken kimse çiçek fırlatmıyor suratıma. Genç kızlar tişörtlerini fırlatmıyorlar. Ben markete gideceğim, markete gitmiş oluyorum. Hanımefendi markete gidince sanki İtalya'dan erzak gemisiyle gelmiş gibi davranıyor. Gerçekten çok yoruldum. Tamam hayatım dinlen. Dinlen diyorum. Ay demesem ne olacak ki? İlişkimiz daha tutarlı ve mantıklı bir hale mi gelecek? Bak evde bir hafta yüzüme bile bakmıyor. 8. gün bana neden günaydın öpücüğü vermedin diye bik biklenen bir varlıkla yaşıyorum ben burada. 6. gün hala konuşmuyoruz. 7. gün ben artık herhalde ilişkimiz sona erdi falan diye düşünüyorum. 8. gün sabah geliyor, günaydın aşkım diyor. Ben de günaydın diyorum. Sonra surat alıyor. Ne oldu diyorum, öpmedin diyor. Oğlum sen bir hafta boyunca beni ambargo altına aldın. Korkuyorum. Öpsen bu sefer ne istiyorsun diyeceksin. Ben evlilikte bazı davranışları anlamıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Duygusal olarak, jeopolitik olarak evliyim ben. Sanki kredi kartının asgarisini ödememişim de hiçbir problemim yokmuş gibi hayatta. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

0: Merhaba millet. Ne haber, nasılsınız? İyiyim her şey. Ben şey, ben Kral Pop Radyo'dayız yine. E tabii, ne olacaktı? Evet, tamam. Tamam, biliyorum. Belki,
1: belki diyorum, benden daha çok sevdiğiniz, canınız, ciğeriniz olan başka insanların da olduğu gerçeğini kabul etmem gerekir. Eyvallah ama bak, şu dünyanın sonu geldiğinde bütün yeryüzünde sadece siz ve ben baş başa kalırsak bir mağarada bir yerde, bana söylediğiniz bu kırıcı lafları tek tek hatırlatırım size. Ben ona göre. Zaten en çok beni sevmiyordun.
0: Hey, ne öğrendiysem kadınlardan öğrendim.
1: Karım bu mikrofon işime acayip saygı duyuyor. Ne derseniz deyin. Yani neticedeki, yani tabii bu kirayı, faturaları, bitmek bilmeyen online kargo harcamalarını falan bu çenem sayesinde. Tabii
0: normal ama işin şakası bir yana.
1: Kendisi her akşam ben stüdyoya girmeden önce bana güzel şeyler söyler. İyi yayınlar aşkım, patlat şakaları, güldür milleti diye motive eder. Geçen durup dururken beni çok şaşırttı. Ya Bayşe, sen yayında bu kadar filtresiz, bu kadar riskli konuşuyorsun ya. Bir gün bu lafları yüzünden bodosla hedef olmaktan, bir manyak tarafından sokakta vurulmaktan korkmuyor musun hiç? Hatım, ne alakası var? Neyim ben? Bayşe, bunu söyleyip gitti, dinlemedi bile acaba. Ya güzelim, alt üstte yani iki tane evlilik şakası yaptım, lafı gediğine koydum diye biri niye beni vursun diyemedim.
0: Dışarıda peki böyle bir risk var mı?
1: Var. Abi manyak çok. Geçen gün yani diş etlerim hafiften kanıyor diyorsun mesela. Adam diyor ki, hocam eyvah, o hastalık kemiğe sıçrar, öleceksin. Dayımı diş eti kanamasından kaybettik, sen de öleceksin. Bazen diyorum ki, hazır akıl sağlığın yerindeyken en güzeli ceketini al, ormana kaç, Tarzan donu giy ve orada ormanda... Ay Bayşe, akıl sağlığı yerindeyken diyorum ama arkamdan şey diyecekler, Tarzan donu giyip ormana gitti, delirdi herhalde diye. Ay, bir ödül töreni özledim ya, aşeriyorum. Evet. Böyle herkese Oscar kazanmış gibi sahneye çıkıp uzun uzun sıkıcı duygusal teşekkür konuşmaları yapıyorlar ya mesela. Bana sorsanız, sen sahneye çıkıp nasıl bir konuşma yapar? Bir kere mikrofona geçip, aa tanrım şükürler olsun bu ödülü kazandığıma inanamıyorum. Ya karıma, genel müdürüme, finans departmanına çok teşekkür ederim. Sahte, bak sahte, o tiplerden olmam ben. Yapma kardeş, alt üstü ödül aldın, ne bu dünya starı tripleri falan. Neye inanamıyorsun? Ne inanamadığın şey ne? İnanamıyorum diyorsan, yani benim yaptığım bu dandik programı dinleyerek yani nasıl siz bana oy verdiniz, inanamıyorum.
0: Ben en sakin sesimle şöyle söylerdim. Bana bu ödülü layık gören jüriye teşekkürler. Her zaman arkamda olan. Üçüncü, son mudur bilinmez, evliliğimin 7. yılında eşime çok teşekkür ederim ve... En önemlisi, bunca yıldır sessiz kalarak evde gizli telefon hesaplarımı kurcalamayarak büyük bir skandala neden olmayan gizli flörtlerime de çok teşekkür ederim. Lütfen beni iptal etmeyin. Cancel. Cancel culture, you know. Şu aldatma muhasebesi çok can sıkıcı bir mevzu. Yani ben ne zaman yayında bu konudan ufak bir şaka yapsam, dinleyenler kendi geçmişindeki sabıkalı ilişkilerini, söz meclisten dışarı, o aldatılmış, aldatmışlık travmalarını hatırlayıp melankoliye bağlıyor. Ya bir ilişkiyi başlatmanın en temel, primitif kuralı zaten bu zaman. Başka insanlarla birlikte olmayacağız. He? Değil mi? Bu değil mi ev, yani sözleşme? Yani arkadaşlar, zaten ekstra bir sadatlık, eşini aldatmıyorsun diye hiçbir idare eden kurumdan madalya takmayacaklar ama ekstra puan toplayamazsın. Bu zaten senin görevin, kurumsal görevini düzgün yapıyorsun diye sana kimse ödül vermeyecek, onu söylemeye çalışıyorum. Neyse, Kral Pop Radyo'da yayın devam ediyor.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
7: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. YUSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
13: Her güzele bir Mendus.
14: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Expertiz.
17: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
18: İstersen Neon 1.
19: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
20: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
21: Bir numara mutlu akü yollarda hep.
20: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
21: Mutlu akü bir numara.
22: Televizyon deyince vatan.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Evet, nasılsınız?
1: Bay J ben. Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Akşamın bu saatinde frekansta 3-5 kişi kalmışızdır herhalde.
0: Niye Bay J? Yani bitmek bilmeyen hayat pahalılığı, geçim muhasebesine daldım bile. Parası bitti diye evde karanlıkta oturup ağlayanlar. Bunu yapmayın, yapmayın.
1: Bazı kankalarım yanıma geliyor. Bazı dinleyicilerim mesaj yazıyorlar. Ya Bay J her şey feci pahalandı. Hayatta keyif bile alamıyoruz artık. Kardeş bana ne ya? Memleketin gizli maliye bakanı mıyım ben? Anlamadım ki. Gelmiş benden bütçe soruyorlar filan. Nasıl yapacağız? Nasıl?

edeceğiz? Yapay zeka yardım edemedi bugün bana. Sizinle mi uğraşacağım? Bak hala burada bedava şov sunuyorum size. Aç radyoyu, bedava eğlen işte. Zevk almak parayla mı? Değil. Benim de cebimde milyon dolarlar taşmıyor. Ama modumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım bayağı fırıldaklar yani. Biraz güler yüzlü ol ya, depresyonla nereye kadar? Eylül'ün sonbaharın gelişiyle birlikte sosyal medya entelleri melankoliye bağlamaya başladı. Durup dururken, daha böyle kış ortasında soğuktan donmamışken, gelecekteki o kasvetli günlere şimdiden niye kaparo verir gibi sürekli Instagram'da dolanıyor şu sıra, biliyor musun? 2 ay sonra Bodrum. Böyle fırtınalar, sahile dalgalar vuruyor falan. Ya delirdiniz mi siz ya? Senede birkaç gün olan olay. Ay, millet kıyamet aşeriyor ya. Gerçekten. Daha kış gelmedi. Para zaten şu anda işinize yaramaz. Çünkü o beachlerdeki yaz aşklarının, plaj flörtlerinin hepsi Eylül fırtınasıyla tıkır tıkır patladı. Kafa rahat. Yaz ilişkileri çok kolay tükeniyor. Benimki mesela tam bir kış evliliği. 7 senedir bitmiyor. Bitmiyor. Kimse bir yere gitmiyor. Kışın o soğuk havalarında öyle güneşli ortamdaki gibi böyle libido ateşleyecek deniz, kum, güneş, Latin müzikleri falan olmuyor. Herkes kat kat kalın montlar giyiyor. Ten bembeyaz. Ten bembeyaz. Girdiğin her dükkanda bayat kış şarkıları çalıyor. I miss you Merry Christmas, ma. Miss you Merry Christmas, ma. Miss you Merry Christmas, ma. Miss. Vatikan sanki. Yani biz tabii eşimle o buz gibi havada da birbirimizin kusurlarına katlanıp dürüstçe ısındığımız için ilişkimizin temeli sağlam. Eğer hayatta çok şanssız olduğunuzu, feleğin tokadını yediğinizi falan düşünüp duruyorsanız size bizim babamı anlatayım. Biraz kendinize gelirsiniz belki. Bizim peder rahmetli oldu 3 sene önce. Nur içinde yatsın, çok tatlı biriydi. Ama gidene kadar da dimdik ayaktaydı. Kendine çok iyi bakıyordu. Neyse, yarım yüzyıl boyunca ağzına tek bir kızartma sürmedi. Organik beslendi. Her gün yürüyüşe çıkıyordu ben. Birkaç sene önce bu adamın ağzında ciddi bir diş tedavisi yapıyordu. Dişçi adamın ağzında kalan son 2 sağlam dişini de çekti. Hocam 2 hafta bekle, etlerin bir iyileşsin. Sonra kalıbı alıp sana taş gibi yepyeni dişler yapacağız demiş. Ama aksilik bu ya. Tam o hafta bizim dişçi apandisten acil ameliyata alınıp dükkanı tamamen kapattı. 6 ay boyunca babam diş etleriyle çiğnedi her şeyi. Sanki başka diş hekimi kalmamış gibi. Yok oğlum, şimdi adama ayıp olur. Adama ayıp olur. Başladık bir kere. Hiçbir şey başlamadınız baba. Gel lütfen dişçime götüreyim. Diş etiyle kuzu pirzola yiyen bir babamı gördüm. Gerçekten böyle bir şey görmedim ben daha önce. Hayatınızın, sağlığınızın kıymetini bilin diye anlatıyorum bunları. Böbreğe, karaciğere falan iyi bakıyorsunuz ama asıl ağız içi çok önemli. Bak dişler çok önemli çünkü o ağrı adamı delirtir yani. Bak düzenli diş ipi kullanın. Tazikli su fışkırtan cihazlardan alın. Diş tuşu alın. Ben evde kendime aldım. İlk kullandığımda ağzımdan öyle parçacıklar döküldü ki iyi ki karım yanımda değil. Gerçekten avukat aramalık yani. Siz sence suyla çalkaladınız ya, ağzını temiz zannediyorsunuz. İçeride ne gizli bir partiler. Tahmin ver, gece kulübü gibi her köşede ayrı bir olay var.

0: Net gündem.
1: 8 Eylül Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında manşette Üsküdar Belediyesi var. Başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı kazandı. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasıyla Üsküdar Belediyesi'nde bugün ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçimini 23'e 19 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Manşette filenin sultanları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını kabul etti. Cumhurbaşkanına imzalı forma ve şampiyonluk maçının topu hediye edildi. Geçiyoruz Habertürk'e. Manşette maalesef yangın yazıyor. Antalya'da dün başlayan orman yangınında bugün korkutan bir gelişme oldu. Kentin Aksu ilçesinde alevler evleri de tehdit etmeye başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterle birlikte 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Aksu ilçesindeki Yeşil Karaman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi. Habertürk'te yargıdan da bir manşet var. Muhittin Böcek'le oğlunun tahliye talebi reddedildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tahliye talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 41 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşmasının ardından mahkeme baba ve oğlun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ailesinden ilk yanıt yazıyor manşette. Kılıçdaroğlu'nun tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil sözleri büyük tepki aldı. CHP Genel Başkanı'na ilk tepki de Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan geldi. Yaptığı sosyal medya paylaşımında Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahkum bırakıldığını yazdı. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüreti gösterenleri Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'ndaysa bugün gururlandıran bir haber var. Türkiye PISA 2025'te OECD ülkeleri arasında puanını en fazla arttıran ülke oldu. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporunda Türkiye tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte de 11 basamak birden yükseldi. Net gündemin kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Bugün Tuzlu Kahve günü. İlk bölümüyle tüm kategorilerde birinci olan Star'ın yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümü bu akşam yayınlanacak. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da.
0: Net

0: spor haberlerini sunar.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç oynanacak. Arda Güler'le Real Madrid saat 22'de Inter'i ağırlayacak. Galatasaray'ın yarın Sporting deplasmanına çıkacağı Devler Ligi'nde Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le yapacağı mücadeleyi Norveç'ten Espen Eskas yönetecek. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı mücadeleyi de İspanya'dan Jesus Gil Manzano yönetecek. Fenerbahçe-Roma maçı da Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik dereceyle altın madalyaya uzandı. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Hey millet, baba dinleyiciler. Hızlı bir soru. Hiç düşünmeden anında kafanızdan geçen ilk cevabı verin. Beni seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Evet mi hayır mı? Düşünmeye başladığınız an içine sahte nezaket kuralları girer. Hayır, hemen söyleyeceksiniz. Bırakın ilk el işgüdüleriniz konuşsun. Bay J'yi seviyor muyum, sevmiyor muyum? Hemen, hemen söyle. Gerisi hikaye.
1: Biliyorsunuz benim şu hayatta en büyük ayrıcalıklarımdan biri aynı zamanda İtalyan vatandaşı olmam. Memlekette ne zaman bir şeyler patlasa, böyle bir kriz, bir kaos olsa arkama nasıl olsa pasaportum var. Sistem beni her türlü kurtarır diye. Hatta o kadar uzun süredir Türkiye'deyim ki Tophane'de doğdum. Gerçekten Tophane'de bir hastanede doğdum. Eskiden İtalyan hastanesi vardı orada, artık yok. Bana süresiz ikamet izni verdiler. Artık çok zor veriyorlarmış. Gümrükte polis memurları gördüğü zaman "Oo, birader çok şanslısın, artık bunu çok zor veriyorlar" diyor. Tam da bana vermeyeceklerse, Danilo'ya vermeyecekler. Gerçekten mi? Santa Torelli'ye vermeyecekler. Vatandaşın adını söyleyemeyen bir İtalyan. Bu süresiz ikamet çok kıymetli. Bir Türk vatandaşının neredeyse tüm haklarına sahipsiniz. Bir farkla gidip oy veremiyorsunuz. Mükemmel bir şey sizin için bu. Gerçekten çünkü... Hani memleketin selameti için, sizin için. Yani iyi ki. Ya bana, ben anlamam ki politikadan. Ben kısa ömrümü bu işlerle vakit kaybederek hayatta harcayamam yani. Kız beni diyor ki mesela evine davet etmiş. Ben diyorum ki kusura bakma ama arkadaşlarla toplanıp bizim çocuklarla neden evet neden hayır. Ciddi bir politik panel düzenleyecek. Benim işim değil abi. Neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemeyecek kadar büyük bir umursamazlık içinde yaşayan bir insanım ben. Ben param yok, param var derken kimi suçlayacağımı bile bilmiyorum. Daha berbat dönemlerim de oldu. Her zaman bu kadar en pamuk, böyle yufkacık değildim yani. O karanlık zamanları. Yani iki ayrı kadın benimle resmi nikahlı olarak evli kalıp boşanmak suretiyle test etti, tecrübe etti. Dikiş tutturamadık. Siz şanslısınız çünkü üçüncü evlilik güzel, en olgun, en sakin dönemime denk geldiniz. Hani böyle... Şehrin o anne, o kanalizasyon kokan berbat bir sanayi sitesi tarafı vardı. Siz benim o iğrenç yerimi görmediniz hiç tarafını. Evet. Hep böyle sosyetik marinalardaki parıltılı mekan, jön halimi biliyorsunuz siz. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ya bilmiyorum ki, bir de siz de öyle değil misiniz? Yani her sabah farklı bir psikolojik dengeyle uyanmıyor musunuz? Yani bir gün uyanıyorum böyle içimde hani bu sinema filmlerindeki dünyayı yok etmeye çalışan acımasız kötü kalpli karakterin ruhu var. Ertesi gün uyanıyorum pamuk gibi aşk adamıyım. Romantik komedi. Genelde komedi benim romantizma zaten de.
0: Bayce 55 yaşına geldin, hala uslanmadın mı kardeş?
1: Ne yapmamı bekliyorsunuz? Alt üstü bir radyo komediyim, gidip banka soygunu yapacak halim yok. Hayatta yapabileceğim en büyük kötülük kalbimin kırılmasına izin vermek.
0: Aa Bayce!
1: Ya duygusuz hayırsız bir insan değilim ki ben. Benim içimde vici kırılgan bir ergen yaşıyor. Canım yanıyor. Ama en büyük tesellim nedir biliyor musunuz beyler? Hayatıma yeni giren taptaze filtresiz bir kadının kıvrak zekasıyla o kırık kalbimi ne hızlı bir şekilde tamir edebileceğini bizzat tahmin bile edemezsiniz. Sistem anında reset atabiliyor. Ama sonra tabii yine... Ya şu konuda bence bütün erkekler olarak bir netleşelim. Kadınlar kendilerine kul köle olan, kapısında yatan o aşırı nazik duygusal erkeklerden hoşlanmıyor, hoşlanmıyor. Kimse kusura bakmasın. Ama ben ne zaman bir kadını zerre umursamasam, hayatımda yokmuş gibi davransam, mıknatıs gibi anımda üstüne... Ya öyle olmuyor da. Eşinizse sakın denemeyin.

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Getir de şehre dönüşte bu salı ve çarşamba 2 al 1'i bedava. Atıştırmalıklardan içeceklere yüzlerce üründe geçerli fırsatı kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: buharlı ütü 4999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
5: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için ZÜCEX.com.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: herhalde bunu atlatamayız.
1: Biz kim? Saf bir ruh.
2: Derin Amerika'da yaşamak ister mi?
1: İlişkimiz yine daha bu kısma gelmedik.
2: İstese kabul edeceksin yani.
3: Kızın gelin oluyor. Koş yetiş bacım.
4: Hayırlı haber aldım da geldim. Gene dünür oluyormuşsun.
5: Geçen hafta sizlerin ilgisiyle tüm kategorilerde birinci olan Tuzlu Kahve ikinci bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da.

Burası Kral Pop Radyo. Hanımlar beyler, mikrofon başında da tam 35 senedir bu piyasanın tozunu yutmuş, olgunluğun zirvesinde bir Bay J var karşınızda. Eylül'ün bu güzel salı akşamında evde pineklemek yerine beni dinlemeyi seçen o Rafinaki de evde mi pinekleyerek mi dinliyorsunuz? Peki o da olur. O da olur. Bir merhaba çakayım dedim. Her akşam buradayız. Çok resmiyete gerek yok. Şu ara garip duygular içinde ne yapacağına bir türlü karar veremiyor Bay J'niz. Geçen cumartesi Bodrum'da bir düğüne davetliydim. İptal oldu. İnsanlar ne yapıyor? Ayın 13'ünde başka bir evlilik törenine gidecektim. O da patladı. Bizim Bodrum'dakinden nasıl bir iptal mesajı geldi biliyor musun? Düğünümüz 2029 yılına ertelenmiştir. Ne? 3 sene mi ertelediniz düğünü? Yalnız damadın içinden geçen o saf mutluluğu, o ferahlığı bizzat gördüm biliyor musun? Kafasında kuşlar uçuyor, dere kenarında. Ya bir sene ertelenen düğünün bekleme süresinde dünyada neler değişir? 3 sene, 3, 2029'a erteleme. Ya neler yaşanır? Yeni maceralar, dönülen büyük hatalar. Bence her nikah töreninden önce kanunen en az bir yıl zorunlu erteleme süresi verilmesi gerekiyor. Çünkü tecrübeyle sabit. O imzayı atmaya karar verdiğin zaman hayatta hiçbir zaman doğru zamanda vermiyorsun o kararı. Bir gaflet anı, aşkın, hormonların dorukta olduğu, gözün kör olduğu saniyede verilecek karar değil ki bu. Oysa ki o delice aşk dönemsel bir şey yani. Hayatımda 20 sene boyunca aynı hararetle aşık kalan kimseyi görmedim ben. Olanlar da zaten parasızlıktan birbirine sarılıp kenetlenmiş, tutulmuş. Öyle, genel olarak öyle diyor. Evet. Aşk tam bir miras yediği şey arkadaşlar. Gerçekten ben bir şey söyleyeyim mi? Cebinde 10 milyon doların olacak. Oh, hayatının kalanını çalışmadan, fatura düşünmeden sadece aşık takılarak geçireceksin. Ama orada da ana kural net. Sahip olduklarını o aşk hararetiyle karşı tarafın üzerine yapmamak. Niye? Sıradaki daha çok aşk var yaşanacak. Onu taş mı yesin yeni aşkların? Anladın mı? Sistem dönmesi. Sonbahar melankolisi bence en önemli arızalardan bir tanesi. Hayatta kalanlar için daha düzgün, daha kaliteli bir kafa yapısı yakalamak. Ancak terapiyle, meditasyonla falan gibi mümkün gibi duruyor. Bende hiç işe yaramayan şeyler. Ben de o içe dönme moduna girdim bir ara. Köprüleri tamamen yaktım. Kendimle baş başa kalırken. Geçen bizim eski çocuklardan biri dedi ki, eski çocuk dediğim zaman anlayın ki eski arkadaş. En az 3 yıllık falan arkadaşım. Ben de sirkülasyon hızlı. Bay J, şu anksiyete, şu geçim sıkıntısı sorununu gel meditasyon kitaplarıyla çöz. Kafan rahatlar dedi. Gittim bir kitap aldım. Çocuklar 1300 lira verdim kitaba. Yani geçim sıkıntısı olan birine kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eve geldiğinizde bir hüngürtü kopuyor zaten. Kapağı açtım. İlk sayfaya göz atıyorum. Size de oluyor mu bilmiyorum. Böyle bir kitabın daha ilk cümlesini okursun. İçinden direkt bu laflar bana fazla. Kardeş dersin. İlk cümle, sadece hayata uyanmış günlerinde dans et. Oha dedim. Bu kitap başkası için yazılmış, yanlışlıkla aldım. Anlayamam ki ben bunu. Sadece hayata uyanmış günlerinde dans et. Ya ben güya rahatlamak, gevşemek için açtım kitabı daha. İlk sayfada o cümleye gidiyor, panik atak geçirdim. Evet, kitabı fırlattım, bitti. İyiyim, daha iyiyim şimdi. Ayrılmayın lütfen, Kral Pop burası.

0: Ha, burası Kral Pop Radyo sevgili dinleyiciler. Akşam şovunda günün her saatinde bu ülkenin en kaliteli şarkılarıyla bizzat mikrofon başındayım. Takvime baktım. Bugün 8 Eylül Salı. Bakmama gerek yok. Herkes biliyor zaten. Bunu söylemek lazım. 2026-09-08. Yurt dışında öyle. Bir de resmi yazışmalarda bazen bu şekilde geçebiliyor. Önce yıl, ondan sonra ay, ondan sonra gün. Oysa ki gün, ay, yıl diye geçiyor değil mi? Evet. Ne yapıyorum ben? Evet. Sabahtan beri. Bugün lüks plajları, Bodrum'un şık mekanlarını turlayıp durdum. İşin aslına gelirsek, yani önlerinden geçtim sadece. Kaşarlı tostu 950 liraya satan bir yerde mümkün değil.
1: Yeme Bayce kaşarlı tostu.
0: Peki 3000 euro limiti nasıl yiyeyim? Yani neyse. Yani bir şezlonga da 3000 euro veremem. Neyse arkadaşlar, para yok. Bugün hiçbir piyasadaki büyük marka programında kendilerinden övgüyle bahsetmem için benden içinde. Beklediğim reklam bütçeleri masaya koymayı kabul etmedi. Ben de gidip rakip firmaları yayında övecek değilim ya. Yani bütçe yoksa reklam da yok. Net. Ya kimse benim çeneme düşmek istemiyor tabii. Oysa benim lügatım son derece yumuşak ve sıcak bir yer aslında. Hani böyle marinada lüks et restoranlarının bol tereyağlı İskender kebabı gibi, pamuk gibiyim. Her yerde öyle değil bu arada. Ya büyük şirketler bana bu show için hak ettiğim ödemeleri yapamayacak durumdaysalar, ticari vizyonlarını bir gözden geçirsinler dedim. Yani demek ki dükkan ciro yapmıyor, anlatabiliyor muyum? Bu arada bizim cimri finans departmanına karşı haraç toplama felsefesini ben yürütüyorum zaten. Ama piyasa feci daraldığı için taktiği değiştirdim. Artık evde karısını aldatan zengin iş adamlarını sözüm meclisten dışarı. Bak herkese canlı yayında anlatırım ha. İnceden tatlı tatlı tehditler. Muazzam bir gelir kapısı yapmadım. Yapmadım. Adamları var. Adamları var. Böyle zengin insanların çok adamı var. Ben çocukken mütevazi bir köpeğimiz vardı. Hayvana sıfırlamalık olsun diye bizim o her şeye sinirlenen büyük amcanın adını vermiştik. Adı amcaydı. Evet bakın. Bir kış günü hiç unutmam, salonun tam ortasındaki pahalı halının üzerine koca kakasını yapmıştı amca. Ve tabii o sene de ben görmedim. Dışarıda köpeği gezdiriyordum. Benam! Genel olarak mesleğimden her zaman hiçbir zaman şikayet etmedim ama bizim sülalede kurumsal meslekler çok fazla. Baştan ablam psikolog, teyze çocuklarımdan biri yolcu uçağında kaptan pilot, bir tanesi şirkette bilgisayar mühendisi, amca çocuklarından biri doktor, bir tane mimar var, mühendis var. Bu koskoca eğitimli sülalenin içi radyo komedyeniyim ben. Adı ama en iğneleyici trajediyi size sunayım. Bunca sene dirsek çürütüp okul okumuş mu o insanların toplam aylık kazancının hala sekizde birini kazanıyorum ama o kuzenlerle bir araya gelip ekip olarak ortak bir iş yapmamız zaten mümkün değil. Düşün, pilot kuzen emir veriyor. Kaptan pilot konuşuyor. Uçağın rotasını hemen işte bilmem ne semalarına çeviriyoruz. Sen bilgisayarcı, sistemleri hazırla. Bayce, sen de o esnafta kokpitte arkada hızlıca 3 tane cüce fıkrası. Neden cüce fıkrası? Yapmıyorum ben öyle şeyler. Politik doğruculuk var benim yayınlarımda. Yapmam. Hesap oyuncular hakkında da 4 tane şaka yap. Yapmam. Yaparsam da bir pilottan emir aldığım için yapmayacağım. Tamam mı?

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 4.399 liraya, Xiaomi

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Okula dönüşte tarzımızla yine ön sıradayız. Okul alışverişini Boyner Now'la yap, 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte sana gelsin. Üstelik 4000 lira ve üzeri alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri alışverişine tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Son gün 14 Eylül.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
16: Getir, bir mutluluk getir.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
18: Neova Sigorta.
19: Deyince vatan.
20: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
21: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar.

0: ucuzu bulmak içindir. Akapçe.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da. Evet arkadaşlar, mikrofon başında ben Bayece. Olgunluğunun zirvesinde bir Bayece var karşınızda. Eylül geldi. Plajların, beachlerin, sosyetik müşterileri İstanbul'a döndü. Sahiller nihayet bize kaldı diye sevinen saftirik arkadaşlarıma. Buradan onu söylemeye çalışıyorum. Halkçı takılan takıma buradan kocama. Ya televizyon açıyorsun. Bakanlık panolara koca koca ilanlar asmış. Müjde millet, bütün sahiller, o kıyılar tamamen halkındır, anayasal hakkınızdır diye falan. Şimdi lüks bir otelin kapısında böyle uzun boylu adamların falan bekledi. Bir yerden içeri girmeye çalışıyor. İnzibat falan mı çağıracaksın? Ne yapacaksın? Jandarma. Alo, jandarma mı? Plaja girmeye çalışıyorum. Ya kıyıdan kaçakçılar bilmem ne yapmaya çalışıyor. Benim plaja girişimle. Hayırdır dayı, nereye diye soracaklar bana içeri girmeye çalışırken. Burası halkın değil, burası geceliği küçük bir servet olan özel işletmenin lüks habitatı bebeğim. Arkana bakmadan yürü git lütfen. Olay çıkmasın. Yani kanunen benim olabilir ama deniz kenarına ayak basabilmek için şezlong mafyasına biraz... Hey, aranızdan radyolarının başında esneyenler, uykusu gelenler görüyorum. Ya bu program bugün içinde başınıza gelen en güzel şey kanka. En neşece odaklanmaya çalışın. Hadi sanki gün içinde sokakta, trafikte size sürekli bedava komedi programı fırlatıyorlar kafanıza. Lafı gediğine koyuyorlar da siz beğenmeyin. İnsaf edin.

0: Kış için şimdiden göbek salmaya, kilo almaya başladınız, bıraktınız mı şimdiden? Yoksa en azından yaz için yaptığım şu vücutla 2-3 tane flört yaşayayım da öyle mi tekrar bifteğin yanıp tereyağlı pilav yemeye başlarım diye. Eylül geldi, havalar soğuyacak. Soğuk kış gününde sokakta şişman birini görüp kıskanacaksınız. Bak üşümüyor. Oo, ben lüks beachlerde iyi görüneceğim, diyet yapacağım diye yaz boyunca ot kemirirken kebapları gömdü, keyif yaptı. Şimdi bütün ekip bana sahip, bende yok. Bende yok. En kalın paltoyu bile giysem soğuktan zangır zangır titriyorum. Seni kıskanıyorum kilolu adam. Ben öyle tecrübe ettim. Kilo alınca bence otomatikman kurtarıcı olarak siyah kıyafetler giymeye başlıyorum. Değil mi? Spor salonuna gidip ağırlıkların altında ezilmekten çok daha kolay XX'ler bir siyah kıyafet almak bence. Bence. Bu arada spor merkezlerinin yıllık üyelik fiyatları uçmuş gitmiş. Benim de arkadaşlarım zengin diyorlar ki abi sadece 3000 euro seneliği. Gelsene Bayce. Radyo sunucusuyum. Radyo sunucusuyum ben. Bence hepimiz dürüstçe şişmanlayalım abi. Zaten zayıf kalan herkes ya sosyal medyada profil kasıyor ya televizyonda sabah programı sunuyor. Böyle bir şeyler ya. Sığmak istemiyorum sosyal medya ekranlarına ben artık. Aslında ekranda bak sosyal medya bizi çok çok yanlış yerlere itebiliyor. Zayıf kalıp sağlıklı olmaya itiyor. Çok yanlış diye şey yani o kötü alışkan göz zehirlenmesi yaratıyor. Arada sırada şöyle biraz daha özensiz görünümlü, tombalak ne konuştuğunu gerçekten anlayabileceğim doğal tiplerde görmek istemiyor muyuz medyada? Bence isteriz yani bıktık sahtelikten. Obeziteye şimdi modern tıp dünyasında ne diyorlar biliyor musunuz? Bir salgın, bir epidemi diyorlar artık. İleriden biz yaşlanıp bu yıllardan bahsederken mesela göbekli halimizde kurtulanlardan birer kahraman gibi bahsedecekler. Bizim oğlan üniversiteden yeni mezun oldu biliyorsunuz. Geçen bana bakıp baba dedi şu 2000'lerdeki o büyük obezite epidemisinden o künefe çılgınlığından nasıl hasarsız kurdum. Ben de arkama yaslanacağım. Tabii tıpkı torunlarına hikaye anlatan dede gibi.
1: Kolay olmadı evlat. Her taraf bol tereyağlı kebaplarla. Şerbetçi künefecilerle kaynıyordu. Bereket versin o dönemki radyo maaşımla o lüks porsiyonları satın almam imkansız gibi bir şeydi. Annen zaten bütün paramı alıyordu. Parasızlık beni mutlak bir obeziteden kurtardı. Finansal bir mucizeydi.
0: Salı gecesi oldu. 55 yaşımın bilgeliği bu taptaze sade sohbet ritmiyle Eylül'ün bu güzel 8 Eylül'ün programının sonuna geldik. Çeneme, dombalak teorilerime ortak olduğunuz için teşekkürler. Kulağınıza, yüreğinize sağlık. Mikrofon başından bugünlük benden bu kadar.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaramı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Reklam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Reklam.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.